ağrım gönül. Verdi dur şerinden yoş etti ama. Gelibi geldi, gibi geldi şevin duay salu. Bir daha mı işe, işe bir evrajına. Help me.